Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esik ut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bükev nevit.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ez malim harap.

0: Allah'ıma
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanı. Kule plaza akım kapıca iki akısisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma abcay. Halisi ve gahu gahu.
1: La ya çirivila. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

0: Rouge, rouge, rouge. Vamos, Dani.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ez girtiye jiberunahiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e serifiraza Jibu bir anina şehrine

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

0: Nazım benim bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamda da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har sali da berdil kadir emi uçtu aza kasar miskini harami mere kharab rabu berdili zalim eysar Har sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisku tehli çapil direce porkeze nav kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وشمی یه حرف خونی مثل مال بابه ته و تجمعان رامی شانه کی دانی آسیکر بر فعلی تو سیر بگی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جت دو خازم قار به قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونی مثل مال بابه ته و تدو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دیلی گذیه و حفصاله تمام و دو تکت مرام و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره

ne çalma. Bakın ya dediler işaret edesler. Düşüme deli desim acil. Düşüme desim acorin. Ne dişe ezeri bize de reklamın üstünü yeke kurmaca. Yeke acıma yeke. Ezan usulası bir açımın cem yandacı idi. Türkiye mi diyeke benzer abi çabı. Gül abis mi teyli çapıl. Dereyece porke jenal kandile. Gerdemler acıda da kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir artar da yedir bazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina barış gülya Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber guhara le kerem kim geli hevali okur no çıka vurin Mücid ve tereddü tırız bağlı rakuat yer şemine kıyalı kımakin rüke vaydil Vaydil vaydil vaydil Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vayd

0: rouge, l'ombre rouge. Non, non, non.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

iş mi nerede? Aramaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelip, bükev nevi dozeda, o an dozada bernedin. Zilan, eri zilan.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.